0: olacak olanlar.
1: Tekrar.
0: Bir tane Forza Motors'a anlatalım.
2: Thirteen, 38.